0: Alo, alo.
1: Alo, Induni Kichi.
0: Amahoro.
1: Mahoro na mahoro.
0: Ninde tuyagut kwa kuyuri.
1: Wapana na Ndui Man.
0: Ashuna musina mkoba komera matepe. Ndui Man, uli hehehe.
1: Basha, nibire nga mkasasi lape.
0: Nimunde hali hiye mkasasi, kubata hazi.
1: Basha, na mulimu kike kweri, kwaati.
0: E, nibu jumbura. Ninde hala nibu jumbura. Ndubizi na honu. Ha? Rekare tu kwa kanyu wifurizi gitondo chuzo. Kwa agie ni wambi?
1: Kamere kumukuzi wani.
0: Na, sawa, sawa.
1: Kambone na pozi yano kanyu mkasasi.
0: Ariko, volume, volume, volume, vuga chani.
1: Asha, na pozi yano kanyu ni mkasasi.
0: Igu.
1: Kambone na nduwa yunga umu kikongoro kikini mkine kanyu ni mkasasi. Kambone chapara, kambone buhanza, kambone mkuzika, kambone chanari, kambone mkuzika, kambone jamba ni gau kukikira. Reka mbone kukukawo mkinongo, reka mbone chie, nereka mbone utama wachi unuangwa.
0: Ego.
1: Reka mbone jamiyanu kunyamuhanga.
0: Hmm.
1: Reka mbone chombo zingawu kakuru, kwa mbone narinipatu gani, mkakasi ya mwenguati.
0: Sawa, sawa.
1: Sangi, abangwanyi hindu nikichiri, sabibu
0: kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kugondera neza
1: akaririmbo
0: aho
1: azota kimwe kimwe kimwe
0: kavuze ku murongo wa mbere twugaye turategereje babiri ku murongo ugira kabiri umwe aramaze gushika arashitse allo salam abwana norbe ni sawa
2: yashimuhite kakabisa ndumva namwe ko bimeze neza ngaho mu bwami bw'isamizi ndundi kirisiye
0: nyaragasa twakire mugenzi wawe gera twakure mu kanya urangije
2: yego na cyane cyane uwa mbere niwe santos n'umuryango wawe none no muri kumwe n'umwenda kizima kiranagira ibihe byiza muri kampani nshimira imana kugira ibihe byiza muri kugira ibihe byiza reka mpande kongera kugira ibihe byiza muri kumwe n'ishema kumwe kuri samizi ndundi kirisiye ndabifuza kugira ibihe byiza Rekamane kratari nga mukini lo tikiri bihe tisa di kumara Ngoi daha kaya lo tikiri bihe tisa Sekali hari nyabi yogi siwa na kira ki bihe tisa Sa diro ke musaka tikiri bihe tisa Maisha ni amu tikiri bihe tisa Rekamane ipale na iperi nga mukini lo tikiri bihe tisa Di rumu ko tikiri bihe tisa Ni lagi ema chate ahare le tikiri bihe tisa Kenge to cemru yiki tikiri bihe tisa Rekamane franko mugi tu tikiri bihe tisa Rekam cemane mazira nga ima hangana mazira Mumba na nabi yo tikiri bihe tisa Ma uci nga mukina
0: turagushimiye bandanye ururani rwa urundi rurongo